Yemedi zipi kwa mini bitem yemedi sehamba mai sehamba mai sehamba mai siete pe nine mizami yemedi yemedi yemedi yemedi putu putu putu putu putu putu nunu yemedi yemedi putu putu putu putu putu putu nunu yemedi.

Oh, Dagol! Man City 3, Crystal Palace 1. What? Sema vurumai. Sema kuvurumishwa nani? Kombora kama kombora.